Sensizim şirkenim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Güldük. Tamaşa.

özende yağıp gider. Şoldasın sönmesin rahanda, o cipi doğru bas.

şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülük. Tamaşa.